Yemekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel bir Perşembe gününden ve karnavaldan tüm dinleyenlerimize merhaba, Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün 2 saat boyunca en farklı şarkılar dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenlerimize hoş geldiniz.

0: Her halin sevgi.
1: Yalnızlık yüzünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Günün enteresan haberi Kaliforniya'dan geldi. Televizyon karşısında uyuyakalan herkesin çok iyi bildiği o klasik an vardır. Tam en güzel yerde gözler kapanır derken bir anda reklam girer ve ses öyle yükselir ki koltuktan sıçrayarak uyanırsınız. İşte Kaliforniya'da bu reklam şokuna resmen dur dendi. Yürürlüğe giren yeni yasaya göre dijital yayın platformları artık izlenen programdan daha yüksek sesle reklam yayınlayamayacak. Böylece yıllardır televizyon yayınlarında uygulanan ses düzenlemesi dijital yayın platformlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sıkıntı üzerine yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeyim size. En son ne zaman bir videoyu baştan sona izlediniz? Eğer hiç bitirmiyorsanız ve tek aklınıza gelen çok daha eğlenceli bir video bulmak için durmadan kaydırıyorsanız, dijital kaydırmanın çok daha fazla sıkıntıya yol açtığını bilmeniz gerekiyor. YouTube videosu izlerken sıkılan kişilerin başka bir şey izlemek için tıklayarak sıkılmalarını önleyip önlemeyeceklerini ve geçiş yapma seçenekleri olduğunda ya da olmadığında farklı senaryolarda neler olduğunu test eden bir dizi çalışmanın sonucu böyle çıktı.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Sosyal medyanın yeni favorisiyle tanıştırmak istiyorum sizi. Tenis teyze lakabıyla gönülleri fetheden Nurben Mızrak. Videosunu izlediniz mi bilmiyorum ama izledikten sonra diyorsunuz ki enerjisi gerçekten hepimize yeter. Pozitifliği gerçekten hayran bırakacak cinsen. Bazı kullanıcılarda sporun yaşı yoktur sözünün canlı hali demiş. Ve kabul edelim, bazen ihtiyacımız olan şey kişisel gelişim videosu değil, raketini kapıp mutluluk saçan bir tenis teyze videosu olabiliyor. Giden gidene

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Eurovision şarkı yarışmasından bir haberim var. Yarışmaya yeni bir ülke geliyor. Hem de okyanus aşırı bir sürprizle. Kanada resmen Eurovision şarkı yarışması ailesine katıldı. Böylece tam 70 yıllık bekleyiş de sona ermiş oldu. Tabii Kanada aslında Eurovision'a tamamen yabancı değil. Çünkü yıllar önce bir Kanadalı bu yarışmayı çoktan kazanmıştı. Celine Dion 1988 yılında İsveç adına yarışarak Eurovision tarihinin en unutulmaz zaferlerinden birine imza atmıştı. Üstelik kazandığı şarkının bestesinde Türk-İsveçeli müzisyen Atilla Şereftuğ'un da imzası var. Yani anlayacağınız Eurovision artık iyice büyüdü. Bugün Kanada'ya geliyor, yarın belki

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günde 10 bin adım ulaşmakta zorlanıyorsanız size iyi bir haberim var. Güncel bilimsel çalışmalar yaşımıza, formumuza ve sağlık hedeflerimize bağlı olarak çoğumuz için günlük adım sayımızı azaltmanın ideal çözüm olabileceğini öne sürüyor. Evet, yanlış duymadınız. Yani günde 10 bin adım atmanın sihirli veya kanıta dayalı hiçbir yanı yok. Bu yüzden de bu hedefi önemsememekte özgürsün sevgili dinleyen. Bu bir pazarlama taktiği sonucu ortaya çıkmış bir şey zaten. Hedefiniz düşündüğünüzden düşük olabilir ama yürümek size iyi geliyor olabilir. Çok küçük bir artış bile aslında sağlık kontrolünü sağlıyor. Çok pahalı bir adım sayacına gerçekten ihtiyacınız yok. Bunu ben söylemiyorum. Bilim insanları söylüyor. Ben iletiyorum sizlere.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Her gün yapılan araştırmalardan bir tanesi daha dikkatimizi çekti. Tam da ben artık sabah kahvesini bırakmıştım. Amerika'da yapılmış bu araştırma. Sabah kahvesi içmek ölüm riskini azaltıyor. Amerika'daki Tulane Üniversitesi'nden bir ekip kahveyi farklı saatlerde içmenin etkilerini araştırmışlar. Bir hafta boyunca nasıl beslendiklerinin kaydını tutmuşlar araştırmaya katılanlarının. Ve meğer sabah kahvesi gerçekten de sağlığımız için faydalıymış. Siz de muhtemelen benim gibi geri başlamayı düşünüyor olabilirsiniz. Ama zaten bu topraklarda her zaman bir sabah kahvesi vardır, değil mi?

Ama şimdi konuyu değiştiriyorum. Hani hep deriz ya zeytinyağı candır diye. Ha, meğer sadece can değilmiş. Beyne giden o gizli yolunda anahtarıymış. Taze taze bir araştırma gözüme çarptı. Sızma zeytinyağı meğer bağırsaklarımızdaki o minik dostlarımızı, yani bakterileri öyle bir etkiliyormuş ki sonuç zımba gibi bir beyin. Uzmanlar diyor ki mesele sadece yemek değil, doğru zeytinyağını seçmek. Özellikle o sızma zeytinyağı yok mu? İşte o bağırsak üzerindeki beyin fonksiyonlarımıza adeta günaydın, uyan ve parla mesajı veriyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

istatistikler var ki insanın gerçekten aklı almıyor. İlk duyduğunuzda yok artık biri kafadan sallamış falan diyorsunuz. Mesela şu anda tam bu anda dünya üzerinde yaklaşık 1 milyon insanlı havada uçuyormuş. Binlerce uçak şehirler, ülkeler ve kıtalar arasında milyonlarca yolcu taşınıyor. Gökyüzü resmen görünmez bir otoyol gibi çalışıyor. Gördüğünüz üzere.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Erkeklerin pek çoğu kadınlara göre acıya daha dayanıklı olduklarını düşünüyor olabilir. Ancak bilim insanları toplumun genelinin kadınların yorgunluğunu daha az dikkat ettiğini ve erkeklerin yorgunluğunu ise gibi abarttıklarını ortaya çıkardı. NASA'da görevli bilim insanları tarafından hayata geçirilen bir araştırmanın sonucu aslında bu. Kadınların ne kadar yorgun oldukları genellikle göz ardı ediliyor. Oysa erkeklerin yorgunluğunun ciddi ölçüde abartıldığını da gösteriyor. Biz hanımefendiler zaten bu durumun büyük olduğunu biliyorduk ama bilim insanlarının da bizi desteklemesi bence çok önemli. Söz konusu çalışma uzayda görevli astronotları ve onların hatalarının kaynağını anlama çabasından doğmuş aslında. Araştırmacılar bu farkların anlaşılmasının uzaya giden astronotların gözlemlesi açısından çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Evet, genel olarak kabul edelim. Biz kadınlar sanki daha çok koşturuyoruz. Daha çok şeyle ilgileniyoruz. Yani bana da öyle geliyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Oysa gün içerisinde daha fazla hareket etmek için size tonlarca sebep sayabilirim. Masa başında çalışmaktan beynimiz tutuluyor. Ekrana bakmaktan gözlerimiz yoruluyor. Yeni bir araştırma diyor ki, gün içinde attığın o minicik ekstra adımlar bile saatlerce otursan dahi kalbini korumanın altında yatıyor. Küçük küçük başlamak gerek, asansörü unutmak gerek ve her halükarda o masadan da kopmak gerekiyor.

maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Yeni haftanın son konuşmalarını öğren. Bir kez daha sizlerleyim. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel çözüm. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Temmuz'un unutmaya, hayatın unutmaya, kalmaya başlıyoruz. Her gün günün tadını çıkartacağım haberlerle, günün haberleriyle, günün şarkılarla, hayatın unutmaya, vakit programın açılışını yapmak dedim. Hayatın hepinize hoş geldiniz. Yani Perşembe günü 2 saat boyunca da hiçbir yere gitmeyeceğim sizlere. Günü, zamana, hayatın ritmine eşlik etmek isterseniz.
1: Tutup fırlattı kalbimi, ezdi üstünü çiğnedi.

ahşapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Ne desek, ne konuşsak, nelerden bahsetsek, nasıl sohbet etsek diye düşünüyorum. Güzel haberler vermek istiyorum. Tatsız haberler gelirken biz bu kadar tatlı haberleri nasıl toplayacağız diye düşünüyorum. Peki bakalım bugün nelerden bahsedeceğiz? Az su... Şikayetlerin... Atmak bir araştırma... Yapacağız. Bilirsin cilt bakımından, meyveleri doğru yıkama, sebzeleri doğru yıkama, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden bahsedeceğiz. Bugün nereden bahsedeceğiz? Hayatın Perşembe'yi keyifli hale getirmek isterseniz, biraz gündemden uzaklaşmak isterseniz doğru yerdesiniz.

Eğer kilo almaktan şikayet ediyorsanız büyük bir ihtimalle yeniden bir ilişkiniz var. Büyük bir ihtimalle sevdiğiniz insanla mutlusunuz. Çünkü yapılan araştırmalar mutlu bir ilişkiye sahip olan çiftlerin birlikte kilo aldığını ortaya çıkartmış. Eğer eşinizle, sevgilinizle birlikte kilo almaya başladıysanız ilişkideki yüksek mutluluk düzeyiyle alakalıymış. Yani aldığınız 3-5 kilodan şikayet etmek yerine bence şikayet etmemek gerekiyor diyelim, ama siz 3-5 kiloyu vermek isterseniz pazartesiyi beklemeden kendinizi başlayabilirsiniz. Bu güzel perşembe günü başlayabilirsiniz. Başlayın ki mutlu birlikteliğiniz dengesi.

0: Hizmetlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Seyahat etmeyi düşünüyorsanız eğer gidilecek yerler arasında ne karar verebilirsiniz? Dünyanın araştırma platformu 2020'de en çok ziyaret edilen yerleri sıralamış. Raporda Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika'nın İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya olmuş. Eğer nereyi ziyaret edeceğinizi hala karar veremediyseniz bence en çok ziyaret edilen ülkeleri şöyle bir gözden yapayım. Oralara en son gitmeyi tercih edin. Zira oldukça kalabalık oluyorlar. Fransa 102 milyon 94 milyon sahip. Amerika 73,5 milyon. Türkiye'de 60 milyon ziyaretçiyle bir sürü gördüğü sırasında. Hali hazırda gideceğim ki kalabalık yerlere gitmek istemiyorum. Başka yerlere versinler.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kilolu partneri olan erkekler daha mutlu oluyorlarmış. O halde bu sebeple kilolarını araştırma sonucunu etkilediğini düşünmeyelim diye bilimsel olarak kanıtlanmış bir araştırmayla karşınıza çıkıyorum. Hanımlar, eğer kilo veremediyseniz bu araştırmayı eşinize bildirmeniz gerekiyor. Zira bilimsel olarak da kanıtlanmış kilolu bir eşiniz varsa sevgili beyler, hayatta daha mutlu oluyorsunuz. Bir artısı daha var. Aynı zamanda eşinin sözünü dinleyen ve tabii ki pek çok konuda eşinden fikir alan erkeklerin de daha başarılı olduğu söyleniyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış çok da başarılı olmuşlar. Ama bunu hatırlatmış olalım.

Yalnızlığın bazen iyi geldiğini söylüyorlar. Fakat seçilmiş yalnızlığın, çünkü sürekli yalnız olmanın insanı daha hızlı hasta edebileceğini kanıtlamışlardı. Yapılan yeni bir araştırma, bir arada olmanın, birlikte olmanın, sosyalleşmenin, arkadaşlarla, eşle dostla geçirilen vaktin insanın ömrüne ömür kattığını ortaya çıkartmış. Günlerden Perşembe, hafta sonu beklemeden, haftanın herhangi bir dilimi, günün herhangi bir saatinde sevdiklerinizle bir arada olmanın, toplantılar, planlar, programlar yapmayı ihmal etmeyin. Zira hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız için. O halde sevdiklerimizin yanı başında olduğu güzel bir Perşembe günü olsun. Şarkı

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda özellikle şu meyve ve sebzelerin üzerindeki kalıntılar dolayısıyla doğru yıkama yöntemlerini fazlasıyla araştırıyoruz. Eğer meyve ve sebzelerinizi güvenle tüketmek istiyorsanız birkaç küçük adım, birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Önce ellerinizi yıkayacaksınız. Sonra dış yüzeylerin kirlerini temizleyeceksiniz. Kirleri su altında tutarak temizleyeceksiniz. Akan su altında yıkamak değil, özel bir sirkeli suda bekletmenizi tavsiye ediyorlar. Olmadı en iyi ihtimalle kabukları soyup yiyeceksiniz. Ancak işte maron, ıspanak gibi yapraklı sebzeler için de birkaç kez durulup sonrasında soğuk su altında, akan su altında yıkamanız gerektiğini söylüyorlar. Piyasada satılan meyve ve sebze yıkama spreylerinin evet kullanılabileceğini, ancak doğal yöntemlerin, su, sirke, karbonat gibi doğal yöntemlerin daha iyi olduğunu da söylüyorlar, aklınızda olsun. Hani içiniz ısınmıyorsa yapılan araştırmalar, uzmanların bu yönde hanımlar beyler, o halde sağlıkla devam edelim bu tavsiyelerle güne.

Güneşe çıkmadan önce cildimizde mutlaka güneş koruyucu kremi bu kadar sıcak havalarda 3-4 saatte bir mutlaka güneş koruyucu kremini tekrarlamak gerektiğini bilmemiz gerekir. Denize havuza girip çıktıktan sonra bir de güneş sonrası cilt bakımı var. Güneşe maruz kalmadan önce cildinizi hazırlıyorsunuz evet ama güneş sonrasında da bakım en az güneş öncesi kadar önemli diyor dermatologlar. Gün boyunca güneşte kaldıktan sonra cildinizde biriken güneş kremini, makyajı, ter ve yağı, çevresel kirleri özellikle temizlemekle başlayacaksınız bakımına. Köpüren bir temizleyicinin en iyi şekilde temizleyebileceğini söylüyorlar. Ferahlık için nemlendirici bir mist kullanmanında ferah bir cilde sahip olabileceğinizi söylüyorlar. Kat kat serum uygulamamamız gerektiğini söylüyorlar. Ancak siz yine de cildinizi baştan aşağı temizlemeyi, gün boyu güneş kremiyle kalan cildin hava almasını sağlamayı da ihmal etmeyin diyelim.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Hepimizin ihtiyaçları farklı. Kimimizin tatile ihtiyacı var. Kimimizin tatile çıkmadan da biraz oturup dinlenmeye ihtiyacı var. Kimimizin güzel bir arabaya, kimimizin rahat bir koltuğa ihtiyacı var. Düşündüğümüzde aslında isteklerimizin hepsi ihtiyaç. Fakat bazıları lüks. İşte hangisinin ihtiyaç, hangisinin lüks olduğuna siz karar vereceksiniz. Öncesinde buna gerçekten ihtiyacım var mı diye soracaksınız kendinize. Alışveriş yapmadan önce acaba hayatımda bu alacağım şey olmasa da hayatıma devam edebilir miyim diye düşüneceksiniz. Böylece gerçekten ihtiyaç mı yoksa bir lüks mü olduğuna karar vereceksiniz. Son zamanlarda, şu günlerde çok tartışılıyor ihtiyaç mı lüks mü mevzusu. En güzeli kendi hayat şeklinize göre karar vermek.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin indirini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor. Thank you.

Bu bahsettiğimiz araştırmalar birkaç saniye içinde, belki 45 saniye, 1 dakika içerisinde bahsetse de aslında çok uzun yıllarını alıyor. Araştırmaların çok uzun yıllarını alıyor. Misal 60 yıl boyunca bir deney yapmışlar, bir araştırma yapmışlar. Şu parmak çıtlatma efsanesini merak etmişler. Zararlı mı değil? Parmaklarımızı çıtlatmak genelde pek çoğumuz için rahatlamak ya da alışkanlık sebebiyle yaptığımız bir hareket. Bazen sıkıldığımızda, bazen rahatlamak istediğimizde parmakları çıtlatıyoruz. Ancak eklemlerde kemikten, hatta artrite de yol açtığı iddia ediliyor. Peki gerçekten zararlı mı? 60 dönmüşler, araştırmışlar ve sonucu ortaya çıkartmışlar. Eklemlerimizin arasında bu parmaktaki hareketleri kolaylaştıran sinovial sıvı varmış. Yani bir sıvı varmış diyelim. Bu sıvının içinde çözülmüş halde bulunan gazlar parmak çekildiğinde oluşan basınçla kabarcıklara dönüşüyorlar. O çıtlama sesi bu kabarcıkların çökmesi sonucu ortaya çıkıyormuş. Yani yaklaşık 20 dakika sonra o gaz kabarcıkları tekrardan oluşuyormuş. Bir müddet sonra tekrar İki el arasında, yani parmak çıtlatan ve çıtlatmayan eller arasında artrit açısından herhangi bir fark görmemişler. Sonuç olarak parmak çıtlatmak doğrudan kireçlenmeye, artrite ya da dokuların zarar görmesine sebep olmamış, rahatlıkla parmakları çıtlatabiliriz.

Havalar sıcak, gün güzel fakat su içmeyi ihmal etmeyin. Yaz aylarında görülen baş ağrısının, halsizliğin, baş dönmesinin çoğu zaman sıcak havaya bağlanıyor ama uzmanlara göre bu şikayetler vücudumuzun susup kaldığını gösteren ilk belirtiler. Bu yüzden sıcak havalarda susamayı beklemeyin. Eğer sizlerde de bu belirtiler varsa dehidrasyonun habercisi olabilir, vücut susuz kalmış olabilir diyorlar. Bol bol 2,5-3 litre kadar su içmenin yeterli olduğunu söylüyorlar. Fakat siz vücudunuzun boyunuzun durumuna göre su ihtiyacınızı zaten biliyorsunuz. Fakat dediğim gibi özellikle bu havalarda, sıcak havalarda susamayı beklemeden tüketin suları.

0: değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel çözüm. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel bir Perşembe gününden ve karnavaldan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün 2 saat boyunca en şarkılar dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenlerimize hoş geldiniz.

Günün enteresan haberi Kaliforniya'dan geldi. Televizyon karşısında uyuyakalan herkesin çok iyi bildiği o klasik an vardır. Tam en güzel yerde gözler kapanır derken bir anda reklam girer ve ses öyle yükselir ki koltuktan sıçrayarak uyanırsınız. İşte Kaliforniya'da bu reklam şokuna resmen dur dendi. Yürürlüğe giren yeni yasaya göre dijital yayın platformları artık izlenen programdan daha yüksek sesle reklam yayınlayamayacak. Böylece yıllardır televizyon yayınlarında uygulanan ses düzenlemesi dijital yayın platformlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sıkıntı üzerine yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeyim size. En son ne zaman bir videoyu baştan sona izlediniz? Eğer hiç bitirmiyorsanız ve tek aklınıza gelen çok daha eğlenceli bir video bulmak için durmadan kaydırıyorsanız, dijital kaydırmanın çok daha fazla sıkıntıya yol açtığını bilmeniz gerekiyor. YouTube videosu izlerken sıkılan kişilerin başka bir şey izlemek için tıklayarak sıkılmalarını önleyip önlemeyeceklerini ve geçiş yapma seçenekleri olduğunda ya da olmadığında farklı senaryolarda neler olduğunu test eden bir dizi çalışmanın sonucu böyle çıktı.

0: Bakanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor güvencesi buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

Sosyal medyanın yeni favorisiyle tanıştırmak istiyorum sizi. Tenis teyze lakabıyla gönülleri fetheden Nurben Mızrak. Videosunu izlediniz mi bilmiyorum ama izledikten sonra diyorsunuz ki enerjisi gerçekten de hepimize yeter. Pozitifliği gerçekten hayran bırakacak cinsen. Bazı kullanıcılar da sporun yaşı yoktur sözünün canlı hali demiş. Ve kabul edelim, bazen ihtiyacımız olan şey kişisel gelişim videosu değil, raketini kapıp mutluluk saçan bir tenis teyze videosu olabiliyor. Giden gidene

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Eurovision şarkı yarışmasından bir haberim var. Yarışmaya yeni bir ülke geliyor. Hem de okyanus aşırı bir sürprizle. Kanada resmen Eurovision şarkı yarışması ailesine katıldı. Böylece tam 70 yıllık bekleyiş de sona ermiş oldu. Tabii Kanada aslında Eurovision'a tamamen yabancı değil. Çünkü yıllar önce bir Kanadalı bu yarışmayı çoktan kazanmıştı. Celine Dion 1988 yılında İsviçre adına yarışarak Eurovision tarihinin en unutulmaz zaferlerinden birine imza atmıştı. Üstelik kazandığı şarkının bestesinde Türk-İsviçreli müzisyen Atilla Şeref Tuğ'un da imzası var. Yani anlayacağınız Eurovision artık iyice büyüdü. Bugün Kanada'ya geliyor, yarın belki bize geliyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

günde 10.000 adım ulaşmakta zorlanıyorsanız size iyi bir haberim var. Güncel bilimsel çalışmalar yaşımıza, formumuza ve sağlık hedeflerimize bağlı olarak çoğumuz için günlük adım sayımızı azaltmanın ideal çözüm olabileceğini öne sürüyor. Evet, yanlış duymadınız. Yani günde 10.000 adım atmanın sihirli veya kanıta dayalı hiçbir yanı yok. Bu yüzden de bu hedefi önemsememekte özgürsün sevgili dinleyen. Bu bir pazarlama taktiği sonucu ortaya çıkmış bir şey zaten. Hedefiniz düşündüğünüzden düşük olabilir ama yürümek size iyi geliyor olabilir. Çok küçük bir artış bile aslında sağlık kontrolü sağlıyor. Çok pahalı bir adım sayacına gerçekten ihtiyacınız yok. Bunu ben söylemiyorum. Bilim insanları söylüyor. Ben iletiyorum sizlere.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gün yapılan araştırmalardan bir tanesi daha dikkatimizi çekti. Tam da ben artık sabah kahvesini bırakmıştım. Amerika'da yapılmış bu araştırma. Sabah kahvesi içmek ölüm riskini azaltıyor. Amerika'daki Tulane Üniversitesi'nden bir ekip kahveyi farklı saatlerde içmenin etkilerini araştırmışlar. Bir hafta boyunca nasıl beslendiklerinin kaydını tutmuşlar araştırmaya katılanlarının ve meğer sabah kahvesi gerçekten de sağlığımız için faydalıymış. Siz de muhtemelen benim gibi geri başlamayı düşünüyor olabilirsiniz. Ama zaten bu topraklarda her zaman bir sabah kahvesi vardır, değil mi?

Ama şimdi konuyu değiştiriyorum. Hani hep deriz ya zeytinyağı candır diye. Ha meğer sadece can değilmiş. Beyine giden o gizli yolunda anahtarıymış. Taze taze bir araştırma gözüme çarptı. Sızma zeytinyağı meğer bağırsaklarımızdaki o minik dostlarımızı, yani bakterileri öyle bir etkiliyormuş ki sonuç zımba gibi bir beyin. Uzmanlar diyor ki mesele sadece yemek değil, doğru zeytinyağını seçmek. Özellikle o sızma zeytinyağı yok mu? İşte o bağırsak üzerindeki beyin fonksiyonlarımıza adeta günaydın, uyan ve parla mesajı veriyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bazı istatistikler var ki insanın gerçekten aklı almıyor. İlk duyduğunuzda yok artık biri kafadan sallamış falan diyorsunuz. Mesela şu anda tam bu anda dünya üzerinde yaklaşık 1 milyon insan havada uçuyormuş. Binlerce uçak şehirler, ülkeler ve kıtalar arasında milyonlarca yolcu taşınıyor. Gökyüzü resmen görünmez bir otoyol gibi çalışıyor. Gördüğünüz üzere.

0: Sertifikatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10.99.5 Radyo Monde.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bilimcilerin pek çoğu kadınlara göre acıya daha dayanıklı olduklarını düşünüyor olabilir. Ancak bilim insanları toplumun genelinin kadınların yorgunluğunu daha az dikkat ettiğini ve erkeklerin yorgunluğunu ise gibi abarttıklarını ortaya çıkardı. NASA'da görevli bilim insanları tarafından hayata geçirilen bir araştırmanın sonucu aslında bu. Kadınların ne kadar yorgun oldukları genellikle göz ardı ediliyor. Oysa erkeklerin yorgunluğunun ciddi ölçüde abartıldığını da gösteriyor. Biz hanımefendiler zaten bu durumun büyük olduğunu biliyorduk ama bilim insanlarının da bizi desteklemesi bence çok önemli. Söz konusu çalışma uzayda görevli astronotları ve onların hatalarının kaynağını anlama çabasından doğmuş aslında. Araştırmacılar bu farkların anlaşılmasının uzaya giden astronotların gözlemlesi açısından çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Evet, genel olarak kabul edelim. Biz kadınlar sanki daha çok koşturuyoruz. Daha çok şeyle ilgileniyoruz. Yani bana da öyle geliyor.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Oysa gün içerisinde daha fazla hareket etmek için size tonlarca sebep sayabilirim. Masa başında çalışmaktan beynimiz tutuluyor. Ekrana bakmaktan gözlerimiz yoruluyor. Yeni bir araştırma diyor ki, gün içinde attığın o minicik ekstra adımlar bile saatlerce otursan dahi kalbini korumanın altında yatıyor. Küçük küçük başlamak gerek, asansörü unutmak gerek ve her halükarda o masadan da kopmak gerekiyor.

maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugün haftanın sonu konuşmalarını. Bir kez daha sizlerleyim. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Temmuz'un tartmaya, hayatın tartmaya, kalmaya başlıyoruz. Her gün günün tadını çıkartacağın haberlerle, günün haberleriyle, günün şarkılarla, hayatın tartmaya, vakit programın açılışını yapmak dedim. Hayatın hepiniz hoş geldiniz. Perşembe günümde 2 saat boyunca da hiçbir yere gitmeyeceğim sizlere. Günü, zamana, hayatın ritmine eşlik etmek istersen.
1: Tutu fırlattı kalbimi.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

ne desek, ne konuşsak, nelerden bahsetsek, nasıl sohbet etsek diye düşünüyorum. Güzel haberler vermek istiyorum. Tatsız haberler gelirken biz bu kadar tatlı haberleri nasıl toplayacağız diye düşünüyorum. Peki bakalım bugün nelerden bahsedeceğiz? Az su şikayetlerin bahsedeceğiz. Bilirsin cilt bakımından, meyveleri doğru yıkama, sebzeleri doğru yıkama, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden bahsedeceğiz. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Hayatın Perşembe'yi keyifli hale getirmek isterseniz, biraz gündemden uzaklaşmak isterseniz doğru yerdesiniz.

Eğer kilo almaktan şikayet ediyorsanız büyük bir ihtimalle yeniden bir ilişkiniz var. Büyük bir ihtimalle sevdiğiniz insanla mutlusunuz. Çünkü yapılamamış durumlar. Mutlu bir ilişkiye sahip olan çiftlerin birlikte kilo aldığını ortaya çıkartmış. Eğer eşinizle, sevgilinizle birlikte kilo almaya başladıysanız ilişkideki yüksek mutluluk düzeyiyle alakalıymış. Yani aldığınız 3-5 kilodan şikayet etmek yerine bence şikayet etmemek gerekiyor diyelim, ama siz yine de 3-5 kiloyu vermek isterseniz pazartesiyi beklemeden kendinizi başlayabilirsiniz. Bu güzel perşembe günü başlayabilirsiniz. Başlayın ki mutlu birlikteliğiniz dengesi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Seyahat etmeyi düşünüyorsanız eğer gidilecek yerler arasında karar verebilirsiniz. Dünyanın araştırma platformu 2020'de en çok ziyaret edilen yerleri sıralamış. Raporda Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika'nın ülkeleri İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya olmuş. Eğer nereyi ziyaret edeceğinizi hala karar veremediyseniz bence en çok ziyaret edilen ülkeleri şöyle bir gözden yapayım. Oralara en son gitmeyi tercih edin. Zira oldukça kalabalık oluyorlar. Fransa 102 milyonu 94 milyonu sahip. Amerika 73,5 milyonu Türkiye'de 60 milyon ziyaretçiyle Mısır'ın 4. sırasında. Hali hazırda gideceğim ki kalabalık yerlere gitmek istemiyorum. Başka yerlere versinler.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kilolu partneri olan erkekler daha mutlu oluyorlar. O halde bu sebeple kilo veremeyen araştırma sonucunu etkilediğini düşünmeyelim diye bilimsel olarak kanıtlanmış bir araştırmayla karşınıza çıkıyorum. Hanımlar, eğer kilo veremediyseniz bu araştırmayı eşinize bildirmemiz gerekiyor. Zira bilimsel olarak da kanıtlanmış, eğer kilolu bir eşiniz varsa sevgili beyler, hayatta daha mutlu oluyorsunuz. Bir artısı daha var. Aynı zamanda eşinin sözünü dinleyen ve tabii ki pek çok konuda eşinden fikir alan erkeklerin de daha başarılı olduğu söyleniyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış, çok da başarılı olmuşlar. Ama bunu hatırlatmış olalım.

Yalnızlığın bazen iyi geldiğini söylüyorlar. Fakat seçilmiş yalnızlığın, çünkü sürekli yalnız olmanın insanı daha hızlı hasta edebileceğini kanıtlamışlardı. Yapılan yeni bir araştırma, bir arada olmanın, birlikte olmanın, sosyalleşmenin, arkadaşlarla, işte dostla geçirilen vaktin insanın ömrüne ömür kattığını ortaya çıkartmış. Günlerden perşembe, hafta sonu beklemeden, haftanın herhangi bir gününde, günün herhangi bir saatinde sevdiklerinizle bir arada olmanın toplantılar, planlar, programlar yapmayı ihmal etmeyin. Zira hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız için. O halde sevdiklerimizin yanı başında olduğu güzel bir perşembe günü olsun. Şarkının için olsun.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Son yıllarda özellikle şu meyve ve sebzelerin üzerindeki kalıntılar dolayısıyla doğru yıkama yöntemlerini fazlasıyla araştırıyoruz. Eğer meyve ve sebzelerinizi güvenle tüketmek istiyorsanız birkaç küçük adım, birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Önce ellerinizi yıkayacaksınız. Sonra dış yüzeylerin kirlerini temizleyeceksiniz. Kirleri su altında tutarak temizleyeceksiniz. Akan su altında yıkamak önemli değil. Özellikle sirkeli suda bekletmenizi tavsiye ediyorlar. Olmadı en iyi ihtimalle kabukları soyup yiyeceksiniz. Ancak işte marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeler için de birkaç kez durulup sonrasında soğuk su altında, akan su altında yıkamanız gerektiğini söylüyorlar. Piyasada satılan meyve ve sebze yıkama spreylerinin evet kullanılabileceğini, ancak doğal yöntemlerin, su, sirke, karbonat gibi doğal yöntemlerin daha iyi olduğunu da söylüyorlar, aklınızda olsun. Hani içiniz ısınmıyorsa yapılan araştırmalar, uzmanların bu yönde hanımlar, beyler, o halde sağlıkla devam edelim bu tavsiyelerle güne.

0: Güneşe çıkmadan önce cildimizi mutlaka güneş koruyucu kremi, bu kadar sıcak havalarda 3-4 saatte bir mutlaka güneş koruyucu kremini tekrarlamak gerektiğini biliyoruz. Hele ki denize havuza girip çıktıktan sonra. Bir de güneş sonrası cilt bakımı var. Güneşe maruz kalmadan önce cildinizi hazırlıyorsunuz evet, ama güneş sonrasında da bakım en az güneş öncesi kadar önemli diyor dermatologlar. Gün boyunca güneşte kaldıktan sonra cildimizde biriken güneş kremini, makyajı, ter ve yağı, çevresel kirleri özellikle temizlemekle başlayacaksınız bakımına. Köpüren bir temizleyicinin en iyi şekilde temizleyebileceğini söylüyorlar. Ferahlık için nemlendirici bir mist kullanmanında ferah bir cilde sahip olabileceğinizi söylüyorlar. Kat kat serum uygulamamanız gerektiğini söylüyorlar. Ancak siz yine de cildinizi baştan aşağı temizlemeyi, gün boyu güneş kremiyle kalan cildin hava almasını sağlamayı da ihmal etmeyin diyelim.
1: Ellerin ellerimde kelepçe bundan sonra.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Hepimizin ihtiyaçları farklı. Kimimizin tatile ihtiyacı var, kimimizin tatile çıkmadan da biraz oturup dinlenmeye ihtiyacı var. Kimimizin güzel bir arabaya, kimimizin rahat bir koltuğa ihtiyacı var. Düşündüğümüzde aslında isteklerimizin hepsi ihtiyaç. Fakat bazıları lüks. İşte hangisinin ihtiyaç, hangisinin lüks olduğuna siz karar vereceksiniz. Öncesinde buna gerçekten ihtiyacım var mı diye soracaksınız kendinize. Alışveriş yapmadan önce acaba hayatımda bu alacağım şey olmasa da hayatıma devam edebilir miyim diye düşüneceksiniz. Böylece gerçekten ihtiyaç mı yoksa bir lüks mü olduğunu karar vereceksiniz. Son zamanlarda, şu günlerde çok tartışılıyor ihtiyaç mı lüks mü mevzusu. En güzeli kendi hayat şeklinize göre karar vermek.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel çocuk. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bu bahsettiğimiz araştırmalar birkaç saniye içinde, belki 45 saniye, 1 dakika içerisinde bahsetse de aslında çok uzun yıllarını alıyor. Araştırmaların çok uzun yıllarını alıyor. Misal 60 yıl boyunca bir deney yapmışlar, bir araştırma yapmışlar. Şu parmak çıtlatma efsanesini merak etmişler. Zararlı mı değil? Parmaklarımızı çıtlatmak genelde pek çoğumuz için rahatlamak ya da alışkanlık sebebiyle yaptığımız bir hareket. Bazen sıkıldığımızda, bazen rahatlamak istediğimizde parmakları çıtlatıyoruz. Ancak eklemlerde kireçlendiriyor. Hatta artrite de yol açtığı iddia ediliyor. Peki gerçekten zararlı mı? Dönmüşler, araştırmışlar ve sonucu ortaya çıkartmışlar. Eklemlerimizin arasında bu parmaktaki hareketleri kolaylaştıran sinovial sıvı varmış. Yani bir sıvı varmış diyelim. Bu sıvının içinde çözülmüş halde bulunan gazlar parmak çekildiğinde oluşan basınçla kabarcıklara dönüşüyorlar. O çıtlama sesi bu kabarcıkların çökmesi sonucu ortaya çıkıyormuş. Yani yaklaşık 20 dakika sonra o gaz kabarcıkları tekrardan oluşuyormuş. Bir müddet sonra tekrar İki el arasında, yani parmak çıtlatan ve çıtlatmayan eller arasında artrit açısından herhangi bir fark görmemişler. Sonuç olarak parmak çıtlatmak doğrudan kireçlenmeye, artrite ya da dokuların zarar görmesine sebep olmuyormuş. Rahatlıkla parmakları çıtlatabiliriz.

Havalar sıcak, gün güzel fakat su içmeyi ihmal etmeyin. Yaz aylarında görülen baş ağrısının, halsizliğin, baş dönmesinin çoğu zaman sıcak havaya bağlanıyor ama uzmanlara göre bu şikayetler vücudumuzun susup kaldığını gösteren ilk belirtiler. Bu yüzden sıcak havalarda susamayı beklemeyin. Eğer sizlerde de bu belirtiler varsa dehidrasyonun habercisi olabilir, vücut susuz kalmış olabilir diyorlar. Bol bol 2,5-3 litre kadar su içmenin yeterli olduğunu söylüyorlar. Fakat siz vücudunuzun boyunuzun durumuna göre su ihtiyacınızı zaten biliyorsunuz. Fakat dediğim gibi özellikle bu havalarda, sıcak havalarda susamayı beklemeden tüketin suyu.

0: değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalksar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur.

alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda dur.

Bilmekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı.